dumedi yali dumedi leri nambore gilimane sigay biri ngoy dera fangili munara lam bere fema mo poti ko biya la mana botera onana bombo ma kelfe gasega ando nyile.